0: esirgemem sözümü. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı ve yıldıramaz beni hiçbir.
1: Evet, bugün 7 Mayıs 2026. Bundan 54 yıl önce, yani dün Denizler'in idam edilişinin yıl dönümüydü, 54. yıl dönümüydü. Evet. Ve halen 54 yıldır insanlar, Türkiye halkları Denizleri, Yusufları, Hüseyinleri anıyor. Bu konuda değişik kesimlerden farklı farklı şekilde anmalar oluyor tabii ki. Deniz, Yusuf ve Hüseyin ikisi 25 yaşındaydı. Biri 23 yaşındaydı zamanında idam edildiklerinde. Onların idam edilmesi için askeri mahkemeler, karar alanlar, meclis oturumlarında öncelikle ve ivedilikle görüşülüp onaylanmasını isteyenler ve kutsal bir görev yapar gibi dar ağacına gönderenler bugün unutuldu gitti. Fakat yaklaşık 54 yıl önce Türkiye devrim tarihinde atları altın harflerle yazdıran 3 yiğit hala devrimci mücadelede ışık tutuyor. Deniz Gezmiş'in son mektubunu sizlerle paylaşarak devrim şehitlerini de anmış olarak onlara saygıyla buradan onlara anmış olacağım. Deniz Gezmiş'in son mektubunda babasına yazıyor. Baba, mektup elinize geçmiş olduğu zaman aranızda ayrılmış bulunuyorum. Ben ne kadar üzülmeyin dersem de yine de üzüleceğinizi biliyorum. Fakat bu durum metanetle karşılamanı istiyorum. İnsanlar doğar, büyür, yaşar, ölürler. Önemli olan çok yaşamak değil, yaşadığı süre içinde fazla şeyler yapabilmektir. Bu nedenle ben erken gitmeyi normal karşılıyorum. Ve kaldı ki benden evvel giden arkadaşlarım hiçbir zaman ölüm karşısında tereddüt etmemişlerdir. Benim de düşünemeyeceğimden şüphen olmasın. Oğlun ölüm karşısında aciz ve çaresiz kalmış değildir. O bu yola bilerek girdi ve sonunda bu olduğunu biliyordu. Seninle düşüncelerimiz ayrı ama beni anlayacağını tahmin ediyorum. Sadece senin değil, Türkiye'de yaşayan Kürt ve Türk halklarının da anlayacağına inanıyorum. Cenazem için avukatlarım gerekli talimatı verdim. Ayrıca savcıya da bildireceğim. Ankara'da 1969'da ölen arkadaşım Taylan Özgür'ün yanına gömülmek istiyorum. Onun için cenazemi İstanbul'a götürmeye kalkma. Annemi teselli etmek sana düşer. Kitaplarını küçük kardeşime bırakıyorum. Kendisine özellikle de tembih et. Onun bilim adamı olmasını istiyorum. Benimle bilimle uğraşmasını ve unutmasın ki bilimle uğraşmak da bir yerde insanlığa hizmettir. Son anda yaptıklarımdan en ufak bir pişmanlık duymadığımı belirtir. Seni, annemi, abimi ve kardeşimi devrimcilik olanca ateşiyle kucaklarım. Oğlun Deniz Gezmiş, 6 Mayıs 1972 Merkez Cezaevi. 68 kuşağın simgesi Deniz'in, evet, daracında son sözlerini de söyleyerek onları saygıyla anıyorum. Yaşasın Türk halkının bağımsızlığı, Türkiye halklarının bağımsızlığı. Yaşasın Marksizm ve Leninizm yüce ideolojisi. Yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi. Kahrolsun emperyalizm. Evet, Yusuf'un da vardı, Hüseyin'de mektubu vardı. Hepsini saygıyla anıyorum. Bu şekilde 6 Mayıs'ı anmış olayım. Ve Metin Kahraman'ın bir eser yorumladığı bir eserle devam edelim yayınımıza.